0: Seni sana bıraktım, vicdanımla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle, anlatır beni sana, anlatır beni sana.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sen beni anlamıyorsun.
1: Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzüne asıp gittin.

anılar oldum, hatıram oldum, sevincim oldum, şarkıma, şarkıma

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Ben hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Unutma. Unutma yar, unutma. Sakın ola, sakın ola beni unutma. Gittin ya, gittin ama bu aşkı sakın harcama. Kurduğumuz hayalleri, sakın kurduğumuz hayalleri bir avuç suda yıkma. Seni bir bekleyen var. Seni bir bekleyen var.

0: Yazda bir çöküş geldi. Ana babam gelmedi. Söyle anacığım söyle, nedir bu devran böyle? Bana gerçekleri söyle. Ana babam gelmedi. Ana babam
1: İmmat gelmedi. FM. Ana babam damardan gelmedi. Kalbe.

0: seni keşke. Lanet olsun böyle aşka. Ben sevemem senden başka. Sen ellere gelin mi oldun? Ah, sen ellere gelin mi oldun?
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sensiz hayattan bir zevk alamam, sensiz olamam, ayrı kalamam.

El güçlü duygum, yaşamak hevesim, sevmek umudum. Sensin tek arzum, en güçlü duygum.

0: üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana koymaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları. Oy benim yaralı. Asıl sancı uyandığında bütün odaları
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Çektiğim çileler kendim evim. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?

zaman geçersen bu mahalleden içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi bir kadın vardı. Burada bu yerde benle yaşardı. Benle yaşardı.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarım, kömür karası gözlerim. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.
4: Doğru seçim Doğruca.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Kapımı çalıyor her gün bir dert. Ümitsiz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret. Dert babası yaşadım ömrümce.

durmaz hayır. Deliye dönmüşüz, bu neye bedel? Kırılan umutlar kurdurmaz hayal. Deliye dönmüşüz, bu neye bedel? Bitmeyen bu borç ağır bir emel. Senin yarattığın dert babası. Bitmeyen bu borç ağır bir emel. Senin yarattığın dert babası. Derdin

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Demende Mobilya.
7: Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Demende mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
5: Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
10: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.

Günahım sevabım o namelerde, mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde, anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

aşkım. Sensizlik bir ölüm aşkım. Çekilemez zulüm aşkım. Artık yetmedi mi aşkım?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
6: Doğru seçim Doğru Can.
7: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can. Demente Mobilya.
5: Moda sadece giydin elbise değil. Yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Aleminin iyisinden, damarın merkezinden ben Masal'dan herkese yürek dolusu sevgiler, saygılar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Yeni bir gün yepyeni umutlarla başladı. Diliyorum bugünümüz dünümüzden çok ama çok güzel geçsin. Gün güzelliklerle dolsun. Mucizelere tanık olmak nasip olsun. Saatlerimiz 09.19. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim, kazasız, belasız, cezasız, hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa hazır mıyız?
1: Sol şerit.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet efendim, hafta içi her sabah olduğu gibi bu sabah da damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen İmbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakabilirsiniz. Bugün günlerden tek bir sanatçı söyleyemiyorum. Bugün günlerden Yetkin günü. Sevgili Yetkin, şahane bir konser listesi göndermişsin. Değişik olmuş. 4 farklı sanatçıdan 4 güzel şarkı seçmişsin. Şahanesin. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bugün nefesimizin doğum günü. Doğum gününü kutluyorum nefesim, canım. Seni kocaman öpüyorum. Yeni yaşın sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Düşlediğin ne varsa tez vakitte yeni yaşında hayatına dahil olsun. İyi ki doğdun. İyi ki seni tanıdık. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Şarkılar bugün senin için gelecek. Ben de bu arada 3 numaralı şarkıyı kendim için aldım müsaadenizle. Sizler de arzu ettiğiniz şarkıyı kendiniz için alabilirsiniz. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Masal, İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin, Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, İmbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbat'a selam, damara devam masal.

Bu mesajda aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir günün olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'mize. Oh mis. Masal bugün bizler için Kıvırcık Ali'den diyor, güzel bir şarkı, güzel bir türkü gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat FM ailesi, İmbat canlar için ve şu anda sana kulak verip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal. Böyle güzel bir günde bana konser verdiğin için ayrıca çok sağ olasın. Listem diğer mesajda diye de not düşmüşsün. Yetkin hoş geldin. Şahanesin. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlar sana, o güzel yüreğine gelecek bugün. Başta böyle güzel bir konsere denk geldiği için çok güzel oldu. İnşallah başta sen olmak üzere İmbat canlar ve İmbat dinleyenler, İmbat dinleyenlerinin hoşuna gider, haklarını şimdiden helal etsinler. Bu vesileyle bugün doğum günü olan herkesin doğum günü kutlu olsun. Nefesimin doğum gününü özel diyor konser listem. Allah. Sevginiz daim olsun. Rabbim nazarlardan saklasın inşallah Yetkin. Günaydın, hayırlı sabahlar ablam. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim çok şükür. Bugün senden güzel bir türkü rica ediyorum. Çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm İmbat FM aileme gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslenen sevgili Hoşet. Hoş geldin. O zaman şöyle bir radyonun sesini aç bakalım. Son ses diyelim. Türkümüz gelsin.

Gül'e sormuşlar. Neden dikenlisin diye. Beni gerçekten seven tutabilsin diye demiş. Kıymet bilenlerin yüreğinde yaşamanız dileğiyle günaydın. Hoş geldin, sefalar getirdin. İyi ki geldin, çok özlendin yine Masal ablam benim. Harbiden bak. Nasılsın, iyisindir diye umut ediyorum. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamünaleyküm, günaydınlar diliyorum canlar. Bergen'den güzel bir şarkı istiyorum. Biz kimin ne filmler çevirdiğini, arkamızdan ne senaryolar yazdığını gayet iyi biliyoruz. Ama seviyemizi düşürüp de seviyesizlerle muhatap olmaya gerek duymuyoruz. Çünkü hiçbir şey söylemeden sadece duruşumuzla bile birilerine dert olabiliyorsak adımlarımızı gayet sağlam atıyoruz demektir. Öyle işte. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık paylaştım bile ablam benim. Bir de Nefes yengemin doğum günü kutlu olsun. Sevdikleriyle beraber inşallah nice yıllara. Sedat Sarı hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Özlenebiliyorsam ne mutlu bana. Yüreğin var olsun. Nefes'in doğum günü de kutlu olsun. Günaydın, hoş geldin. İyi yayınlar, iyi dersler. İyi günler, Allah'a emanet. Masal ablam, öğretmenim diye seslenen Avasyalı Murat, estağfurullah. Bizimkisi hayat dersi. Öyle yaşanmışlıklarımızı, tecrübelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Elimiz döndüğünce de bak ben bu yanlışı yaptım, sen de yapma diye küçük küçük tavsiyelerde bulunuyoruz. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar, hayırlı sabahlar Masal Hanım, güzel bir gün diliyorum diye seslenen Sakal Faruk. Çok teşekkür ediyoruz, sağ ol, var ol. Selamını aldık da canımıza canımıza, bizlerden de sana o güzel yüreğine sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Günaydın Masalımız, hoş geldin. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar, şükür kavuşturana. Yeni gün hepimize sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Bugünümüz dünden güzel olsun. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı gelir mi? Bu şarkı tüm imbahçanlara gelsin diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, o güzel şarkıyla açılışı yaptık. Oh mis dedik. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Uşak'tan Anadolu Ulaşım Kaptanı Özgür. En güzel Ferdi Tayfur şarkıları canım oğlum Nazmim için gelsin diye seslendin. Özgür hoş geldin. Yollarda mısın? Kazasız belasız inşallah. Çalacağımız tüm Ferdi Baba şarkıları sana, değerli evladın Nazmiye de armağan olsun. Kocaeli Karamürsel'den günaydın Masal ablam, hayırlı yayınlar diliyorum. Alihan'dan diyor güzel bir şarkı. Karamürsel'den Ergün, değerli komşuma. İzmir Kemalpaşa'dan Hamit kardeşim armağan olsun. Sesler sonda. Başlasın başlasın. Masal abla gelmiş, hoş gelmiş diye seslenen sevgili Mümin Aktaş. Mümin Başkan, sen de hoş geldin. Keyifli dinlemelerin olsun. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar, nasılsın Masalcan? Hoş geldin, sefalar getirdin, ben iyiyim. Umarım sen de iyisindir. Veysel Uluağaç'tan diyor, bir de Fatih Kısa Parmak'tan şarkı istiyorum. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin. Şimdiden teşekkürler. İmbat'a selam. Damara devam, cansın, seviliyorsun, eyvallah diye seslenen sevgili Mesut hoş geldin. Tam da sizlerin umut ettiği gibi çok iyiyim, çok şükür. Bir yaramazlık yok, sağlığım, sıhhatim, keyfim yerinde. Oh mis. Adana'ya da selamlar, sevgiler olsun.

bazen kader, oyun oynar işte beni kullara dostum. Bazen umulmadık şeyler gelir başlara. İsyan etme dostum, İsyan etme sen bu olanlara.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Ben İlhan Eser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
6: Senin kalite, Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim Doğrucan.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

buram buram aşk kokan şarkılar dinledi sevgili Yetkin'in değerli eşi Nefes için hazırlamış olduğu konser şarkıları şahaneydi. Hepimiz şöyle bir şarkıların içinde kaybolduk değil mi? Şahanesiniz. Elinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Nefesim bir kez daha iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Çok seviliyorsun. Sen sadece Yetkin'in değil, bizim de kıymetlimizsin. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Rabbim muhabbetini artırsın. Nazarlardan saklasın inşallah. Alkışlar size, o güzel yüreğinize gelsin. İmbaç canlarım, sizlerin de alkışlayan elleriniz dert görmesin. Günaydın can kardeşim, masalım nasılsın? Günaydın İmbaç canlar, nasılsınız? Gününüz güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlulukla dolu geçsin. Tüm şarkılar İmbaç canlara gelsin. Bugün can kardeşim, nefesimin doğum günü, sağlık, mutluluk, huzur getirsin yeni yaşın, ailenle birlikte. Tüm şarkılar Yetkin Can, Yetkin özür dilerim. Can yoldaşı nefese, ateşe, toprağa, yeğenlerime gelsin, yüzünüz hep gülsün. Gönlünüz dert keder görmesin. Benim arkadan sevgiler, saygılar diye seslendin Ayşe'nim, hoş geldin. Senin de o güzel yüreğinden kocaman öpüyoruz. Mutlu huzurlu sabahlar dilerim Can Masal, hoş geldin. İmbaç canlara selam olsun senden ricam. Koray Avcı'dan bir türkü gelir mi? Teşekkür ederim. Gelmesini bilene en güzel deplasmandır benim yüreğim demiş. Hayata 1-0 yenik başlayan adam. Rıdvan hoş geldin. Şahane geldin. Koray Avcı'dan çok güzel bir şarkı seçtim. Ne zaman? Reklam sonrası. Birlikte keyifle dinleyeceğiz inşallah. Sefa Gür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir video. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılarda başta bugün doğum günü olan Almanya'dan Nefes kardeşime, eşi Yetkin kardeşime, Danimarka'dan Ayşen, Sevgi, Finlandiya'dan Mustafa Yaşar, Emine, Gülşen, Hüseyin, Sedat, Faruk, Hurşit, Zeynel Erbiden, Rıdvan, Bekir Kaymaz ve şu an sana kulak veren güzel yürekli İmbaç canlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbaç canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim. Muhsin abim sen de hoş geldin. Güzel duyguların, düşüncelerin için teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Can kardeşim, bu hayat bana çok şey öğretti. Gurbette diyor, güçlü olmak zorundasın. Hele anneysen yükün daha ağır. Kimse senin ne yaşadığını bilmez. Çok uğraştılar diyor ama yıkılmadım asla. Hayat ne kadar zorladıysa biz o kadar güçlendik. Yorulduk, üzüldük, düştük ama hiçbir zaman pes etmedik. Bazen sessizce ağladık, bazen içimize attık ama yine de ayağa kalkmayı başardık. Bu hayatta çok şey öğrendim. Sevgiler, saygılar Danimarka'dan diye seslenen Ayşen'im. Ne yazık ki hayat öğretirken öyle gel canım buraya bakayım. Bak şimdi bu senin yapmaman gerekenler, bunlar senin yapman gerekenler diye anlatmıyor. Önce birkaç işaret gönderiyor. Eğer siz o işaretleri okuyamıyorsanız, ya benim galiba bundan uzak durmam lazım, bunu yapmamam gerekiyor diyemiyorsanız, bu sefer hayat diyor ki ha, sen anlamıyorsun. Böyle yüzünüze çarpa çarpa anlatıyor. Kader devreye girince olaylar biraz daha acılı oluyor.

0: nedir bilmemiş, gözyaşını silmemiş. Bir lokma ekmek için kimseye eğilmemiş.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
1: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşen Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
6: Doğru seçim Doğrucan.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Selen Aydın'dan Hüseyin, hoş geldin. Mesaj saklanmış, neden acaba? Günaydın Masal ablacığım, hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye seslenen Manisa Özgür Kızılöbek. Özgür'üm çok teşekkür ediyorum. Günümüz aydın olsun, sen de hoş geldin. Kolay gelsin Masalcan kardeşim, hayırlı günler. Tüm İmbatcan dostlarına hayırlı günler diliyorum. Benim için diyor Etkin'den güzel bir şarkı gönderir misin Can abim? Bekir Kaymaz abim hoş geldin. Değerli İbrahim abim de senin sayende aramıza katılmış, bizleri tavsiye etmişsin. Çok teşekkür ediyoruz. Ailemize yeni bir imbatçan daha katılmış, şahanesiniz. Bu arada ben akıbetimi merak ediyorum Can abim. Ha, o ayakkabının altına adım yazıldı da acaba silindi mi? Resim elime ulaştı. Gerçekten ulaşınca da ya dedim, Can abim şahanesin, unutmamışsın gerçekten, söylediğini de yapmışsın. Ha, bundan şüphem yoktu elbette ama gerçekten şahanesin. Adımı görünce bir hoş oldum ama akıbeti ne oldu onu çok merak ediyorum. İnşallah kızım böyle düğünde çok çok oynamıştır ve orada adı yazan herkesin adı silinmiştir. Kısmet diyelim. Hoş geldin Masal, çalar mısın diye Oğuz Yılmaz'dan güzel bir şarkı. Beydağlı'ya armağan olsun diye seslenen Ali Nizamoğlu, hoş geldin sen de. Keyifli dinlemelerin olsun, Beydağlı'ya da selamlar, sevgiler olsun. Can abim, Bekir Kaymaz abim, sen bu şarkıyı seversin, sana da armağan edelim. Teşekkür ederek şarkıya geçelim.

İstanbul Avcılar Zeynel Abidin süper mükemmel karışık bir konser. Emeğine yüreğine sağlık Yetkin abiye. Nefesin doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, sıhhatli, nice mutlu yaşları, yılları olsun diye seslendin Zeynel Abidin. Günaydın masal diye seslenen Gülizar. Hoş geldin, günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar, günaydın imbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler, tatile organize, Kurane'den selamlar. Çalar mısın Ferdi Baba'dan masalımız, güzel bir şarkı. Bu şarkı tüm ferdicilere, imbahçanlara, sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslendin. Feydalı hoş geldin, krallar geçidinde birlikte keyifle dinledik değil mi o güzel şarkıyı? Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum. Bugün günlerden Nefes kardeşimin doğum günü. Doğum günün kutlu olsun. Sağlık, mutluluk, huzur sizlerle olsun. İzmir'den kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Yetkin kardeşim, şimdiden tüm şarkıları aldım. Emeğine, yüreğine sağlık. Yazamazsam diye şimdiden alkışlarımı gönderiyorum. Alkışlar sana gelsin diye seslendin Gülşen'im. Hoş geldin, kolaylıklar diliyorum. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Günaydın Masal ablam, günaydın ömrüm, Onur Şap. Nasılsın? İyisindir inşallah. Bizi soracak olursan iyiyiz. Sen de iyi ol. İyi bak kendine. Ne kadar zor olursa olsun ben seninle her yükü kaldırmaya varım. Baktık kaldıramıyoruz, beraber yıkılırız. Ama yine birlikte ayağa kalkarız. Çünkü ben her şeye rağmen seni seçerim. Yeter ki sen yanımda ol. Onur Şap. Abla senden diyor Derya Bedavacı'dan güzel bir şarkı istiyorum. Çalarsan çok sevinirim. Eşime gelsin, Onur Şap'a gelsin diye seslenen. Perihan'ım, canımsın, şahanesin, yüreğin var olsun. Onur'a benden de selamlar, sevgiler olsun. Şu anda bizlere kulak veren tüm gurbet canlarımıza bu güzel şarkıyı armağan edelim. Zor değil mi gurbet?

dua eder açılmış bütün eller. Gözleri yollarda uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
8: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Yıktın, yıktın organizeyi. Fena salladın ha. Yaşa masalımız diye seslenen Beyda'da. Keyifli dinlemelerin olsun. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Masal Kemal Paşa'dan Ayfer ben. Seni duyamıyorum, işteyim diyor. Sıradaki şarkı hepimize gelsin. Armutlu'dan selamlar diye seslenen Ayfer'im canımsın. Duyamasan da hisset. Tüm şarkılar sana, o güzel yüreğine de gelsin. Yeni bir güne daha merhaba. Umarım bugün yüzünüzden gülücükler eksik olmaz. Günaydın Danimarka'dan, sevgiler, saygılar, selamlar güzel yurduma. Canım, bir tanem, can kardeşim, masalım, bugün senden gurbette olan can dostlarım, canım kardeşim Ayşen için. Oğuz Yılmaz'dan diyor, güzel bir şarkı istiyorum, gelir mi? Şimdiden teşekkür ederim, bu şarkı sana da gelsin masalım. İmbat ekibine güzel yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Nefes kardeşim, can kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Eşinle, çocuklarınla, tüm sevdiklerinle nice mutlu seneler diliyorum. Bir ömür boyu mutlu olun, çok öpüyorum. Seni can kardeşim, nefesim, ateş ve toprak yiyenlerimizi de çok öpüyorum. Bugün senin en mutlu günün. Tüm şarkılar size gelsin. Sevgim, canımsın, hoş geldin. Bizler de seni o güzel yüreğinden kocaman öpüyoruz. İstemiş olduğun şarkıyı da listeye aldık. Şimdi bir Oğuz Yılmaz şarkısı var ama senin istediğin şarkı değil, seninki birkaç şarkı sonra radyonda olacak. Gurbet canlarımıza armağan edeceğiz. Günaydın, günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım diye seslenen sevgili Ender. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar dilerim. Sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a ve Ayşen'e gelsin diye seslenen İzmirli. Hoş geldin. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerle dolsun. Yetkin kardeşim, güzel insan, nefes kardeşimin doğum günü kutlu olsun. Size mutlu, sağlıklı, huzurlu yıllar dilerim. Bu arada ikinci şarkıyı keyifle dinleyeceğim. Alkışlar sana. Sana gelsin diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Sevginin, dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM diye seslenen Çam Dibi, Sertan Köprülü. Ben dün söyledim, harika bir konser olacak diye. Elinize, emeğinize sağlık abim, ablam, keyifle dinleyeceğim diye seslenen sevgili Hurşit. Yetkin abim, nice mutlu yıllara, sağlıklı günlere, doğum günü kutlu olsun diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin, selamun aleyküm, hayırlı yayınlar. Ferdi Baba'dan diyor, güzel bir şarkı gelir mi? Kemal Çopur, hoş geldin. Gelir elbette o güzel şarkıda. Yetkin kardeşim, konser süper, yüz üzerinden yüz, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Başta Nefes ablamın doğum günü kutlu olsun, sağlıklı, mutlu yılları olsun diye seslenen sevgili Ender. Kara Mürsel'den sevgiler, saygılar, komşum Mümin abime, Müslüm Gürses'ten diyor, güzel bir şarkı armağan ediyorum, iyi yayınlar diye seslenen sevgiler, gün hoş geldin. Günaydın Masal, Buca'dan bir can, nasılsın, iyi misin, rahatsızdım, yazamadım kaç gündür senden. İbrahim Tatlıses'ten diyor, güzel bir şarkı istiyorum, çalarsan çok sevinirim. Bir canım hoş geldin, çok çok geçmiş olsun, Rabbim şifa versin, şu anda her nerede şifa bekleyen varsa o güzel şarkıyı da şifa niyetine çalarız elbette. Hani insan bazen ne ileri ne geri, tek bir adım atamaz ya. Birini yanında tutmayı bilemez ama onun yokluğunu da istemez. Kaybetmeyi göze alamaz ama kazanmak için de mücadele etmez. Bağlanmaya cesaret edemez ama azat da edemez onu. Ne sevilmekten vazgeçer ne sevmeyi bilir. Hani çok sonra zaman geçer savrulurlar ya. O zaman dökülür dudaklarından itiraf edercesine. Ne gözümü alabildim, ne göze alabildim. Ey yar, niye azat etmiyorsun beni? Sol şerit açık, kemerler takılı, gel Rıdvan, gel. Ne sevmeyi beceriyorlar, ne de gidebiliyorlar, değil mi? Gitmek de asil bir davranıştır. Gidebilmek daha doğrusu, hani gitmiş gibi yapıp ondan sonra her şeye karışan, hala kıskançlık krizlerine giren insanlar da var ya. Mesela kadın cinayetlerine bakarsanız, boşanmak istedi kadın, eşi tarafından katledildi. Sebep, sen yanında kalmayı başaramadıysan
suç günah kadının mıydı? Şarkımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Seviliyorsun her zaman sen diye seslenen Sedat. Çok teşekkür ederim. Sevginiz daim olsun inşallah.

Konser için Yetkin abim canlı gönülden teşekkür ediyorum. Son ses dinliyorum. Eline emeğine sağlık puanım. 1000, 2000, 10.000, 30.000. Karamürsel'den sevgiler saygılar diye seslenen Mümin Başkan, hoş geldin tekrardan. Saklanmış. Evet, mesaj saklanmış. Bakıyorum başka var mı saklanan. Can abim Bekir Kaymaz abimin mesajı da saklanmış. Of diyor, sen ne yaptın Masal? Masal candır, gerisi heyecandır. Deli çobana eyvallah diye seslendin. Can abim, keyifli dinlemelerin olsun. Gördüm. Akıbetimi gördüm, az sonra paylaşacağım. Ne yapalım? Kendime bir şarkı çalmak istiyorum. Bu sene de bekar gezelim. Masal, başta şarkımız için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın, sağ olasın. Bütün alkışlar güzel İmbat FM ailesine, İmbat canlara gelsin. Güzel dilekleri için, bizi onüre eden mesajları için hepsinden Allah razı olsun. Güzel yürekleri var olsun. Ne mutlu bizlere, ne güzel bir aile olmuşuz. Ayrıca bizi böyle güzel bir çatı altında toplayan İmbat FM yönetimine de çok teşekkür ederiz diye seslendin. Sevgili Yetkin, gerçekten öyle şahaneyiz. Bazılarımız yüz yüze görüştü, tanıştı ama bazılarımız hiç bir araya gelmedi. Ama yine de çok güzel bir aileyiz. Kan bağımız olmasa da can bağımız dillere destan. Ya biz böyle güzel bir aileyiz. Şahaneyiz, hay maşallah. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Nefesi, ateşi, toprağı kocaman öpüyorum. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper bir konser oldu. Yüreğin var olsun inşallah Yetkin kardeşim. Nefes kardeşime de nice mutlu güzel yaşlar diliyorum. Mutluluğunuz daim olsun inşallah kardeşim diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Günaydın, mutlu yayınlar dilerim. Mümkün olursa diyor Hüseyin Kağıt'tan güzel bir şarkı çalar mısın? Sevgili Kadir Pak, hoş geldin. Günümüz aydın olsun inşallah. Hemen arşive bakalım. Mümkünse o güzel şarkıyı da listeye alalım. Zevkle dinledim. Can kardeşim, eline emeğine sağlık. Süper, tüm alkışlar Can kardeşime gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Ayşe'nim, günaydın Masal ablam. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben Sezgin Can, biz iyiyiz. Sen de iyi ol babam. Seni çok özledik. Abla, senden isteğim Yıldız Tilbe'den diyor. Güzel bir şarkı çalarsan çok sevinirim. Benden babama gelsin. Onur Şap, koca dağımız. Özlenen, beklenensin her zaman babam diye seslendin. Gizemim, canımsın. Oy, tam da annenin istemiş olduğu şarkı üzerine denk geldin. Bu güzel şarkıyı, daha doğrusu türküyü. Her ne kadar Derya Bedavacı'dan istese de sevgili Perihan, Güler Işık yorumuyla dinleyeceğiz. Babana armağan edelim, olur mu Gizemim? İyi günler, iyi yayınlar. Ben Konya'dan İbrahim Kaymaz. Ay, benden güzel bir şarkı diyor. Bekir ve Çamdibi terzisi Sefer Kaş'a armağan ediyorum. Hoşça kal, neşeli kal diye seslenen İbrahim abim, hoş geldin. Hemen arşive bakıyorum. Ama mümkün değilse öyle kızmaca darılmaca yok, tamam. Bizde işler böyle ilerliyor. Gerçi Bekir abim, Bekir Kaymaz abim anlatmıştır. Konya'ya da selamlar, sevgiler olsun. Can kardeş, Yetkin, süper süper bir konser dinledik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık diye seslenen Finlandiya, Mustafa Yaşar. Şarkıyı dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. Tüm alkışlar sana diye seslenen Mesut Sayılır. Sevgili Mesut, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. İnşallah hepimizin işi gücü rast gelsin. Rast gitsin. Geliyor mu gidiyor mu artık, ona da kendi karar versin. Can abim, Muhsin abim, teşekkür ederim güzel dileklerin için. Masal ablacığım, mümkünse Zara'dan diyor güzel bir türkü gelsin. Kankam diyor Ayşen Soy'dan ablama gelsin. Ender. Hoş geldin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurda, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demento Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Çok teşekkür ederim Can kardeşim, Kadir Kaplan, Zeynel Ebidin. İyi ki varsınız. Dün çok ağladım, çok üzüldüm. Dua ettim, Kur'an okudum. Bir haber geldi, dünyalar benim oldu, rahatladım. Benimle birlikte canımın içi biricik oğlum da rahatladı. Sonra diyor tekrar sevinçten ağladım. Rabbim sen büyüksün. Derdi veren, yükü veren sensin. Ama dermanını da veren sensin. Can kardeşim, her şeyde bir hayır vardır. Ben çok rahatım bugün diyor. Bir ay öyle sıkıntılı geçti ki Haydecek. Allah var, gam yok. Seviyorum sizleri. Cansın, canansın. Danimarka'dan sevgiler, saygılar. Bugün senden diyor güzel bir şarkı istiyorum. İki gözüm, kızım, oğluma bana gelsin. Anneleri onlara kurban olsun. Kızım yanımda. Selamı var Can kardeşim. İyi ki kızım var. Ayşe'nim canımsın. Aynen öyle, derdi veren Rabbim dermanını da veriyor. Her zaman kötü haberler almayacağız. Güzel haberler almışsın. Oh mis. Yüreğin ferahladıysa ne mutlu sana, ne mutlu bizlere. Derdinizi derdimiz biliyoruz çünkü İmbat canlarım. Ahmet'e, Yeter'e benden de sonsuz sevgiler, saygılar olsun. Yeter'im canımsın, selamını aldım ta canıma canıma. O güzel yüreğinden kocaman öpüyorum. Şarkımız yetişmez ama sıradaki şarkıyı da armağan edelim, olur mu? Evet, şimdi kara haber tez duyulur. Ayakkabının altında diyor maalesef silinmemiş. Galiba biraz daha bekleyeceksin. Böyle iyi diyor. Sen gidersen kim bizim mesajlarımızı böyle senin gibi samimi okuyacak? Küçüktür, büyüyecektir. Uzaktadır, gelecektir demiştim ya. Demek ki küçükmüş, büyümemiş. Uzaktaki de...

Can abim, Bekir Kaymaz abim olsun, nasip diyelim. Sesim düştü bir an. Oysa ki çok umutluydum ama neyse. Demek ki olması gereken buymuş. Şaka yapıyorum elbette. Olana şükür, olmayana bin şükür. Her işte bir hayır vardır. Önemli olan bir anlık, öyle üç günlük, beş günlük değil. Bir ömür boyu hayat yolunda birlikte yürüyebileceğimiz insanlarla karşılaşmak. Can kardeşime, can kardeşim, iyi ki varsın. Dar günümde yanımda kalırsın. Bir sözün umut, bir gülüşün bahar. Senin gibi kardeş dünyada ne kadar? Yolumuz bazen taşlı, bazen yokuş. Ama kardeşlik gönülde güzel bir yokuş. Ne mesafe ayırır bizi, ne de zaman. Kardeşim sen benim için her zaman liman. Dilerim yüzün hep gülsün, kalbin hiç yüzün görmesin. Hayat sana güzellikler sunsun can kardeşim, gönlün hep huzur bulsun. Canım kardeşim Ayşen Karadağ Soydan. Sevgim canımsın, eline emeğine yüreğine sağlık. Ne de güzel seslendin. İnsanın böyle can dostlarının, can kardeşlerinin olması çok kıymetli. Rabbim muhabbetinizi artırsın inşallah. Yaradana dua eder, açılmış bütün eller. Gözleri yollarda, uyku tutmuyor geceler. Köyünden, yurdundan, sevdiğinden haber bekler gurbetçiler. Bu şarkıyı ben aldım diyor. Aydın'dan Hüseyin, tamam şarkı sana da gelsin, gurbet canlarımıza da gelsin. Her şey için çok teşekkür ederim ablam. Çok güzel bir yayın oldu yine. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal. Güle güle git masal ablam benim. Tüm imbat canlara hayırlı günler diliyorum. Kimseye karışma. İyi ki varsın. Can ablamsın benim. Sedat, çok teşekkür ediyorum. Sen de kimseye karışma. Tamam. Böyle kırmızı kalemle altın.

Can, gene her zamanki gibi muhteşem ötesi program oldu. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Yarın sabah görüşmek üzere. Kal sağlıcakla. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. Bugün antrenörlük yaptığım takımın deplasman maçı var. Öğleden sonra 155 kilometre yol gidip geleceğiz. İnşallah galibiyette döneceğiz. İmbahçanlara sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.

dualarla diye seslenen Finlandiya. Mustafa Yaşar, bizler de başarılar diliyoruz inşallah. Galibiyetle gelin. Masal ablam, bu Instagram benden ne istiyor ki diyor. Neden benim yorumlarımı saklıyor? Vallahi anlamadım diyor. İki tane yorum nereye saklandı? Karamürsel'den sevgiler, saygılar. Çok seviliyorsunuz İmbat FM diye seslendim. Mümin başka, ben şu ana kadar iki mesaj gördüm. Biri saklanmıştı. Çektim çıkardım onu saklandığı yerden. Sobelendi. Ama başka mesajın var mıydı bilmiyorum. Instagram her gün bir kişi belirliyor herhalde. Bazı mesajları hiç göstermiyor. Hani saklamayı bırakın. Ne yapacaksa çok beğeniyor herhalde, kendini saklıyor. Bulduğumuz, gördüğümüz mesajlarla devam ediyoruz Mümin Başkan. Kemer Altından Veli Tunç, hayırlı yayınların olsun Masal Hanım. Orhan Gencebay'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi eyvallah diye seslendin. Veli Tunç hoş geldin. Kemer Altına da selamlar, sevgiler gönderelim ama artık kapatacağız. Hüseyin Kağıt yorumuyla programı sonlandırıyoruz. Sana Kemer Altında sesimizin, nefesimizin ulaştığı imbat canlarımıza da armağan edelim. Muhsin abim teşekkür ederim. Halil kardeşim teşekkür ederim. İstekleriniz için diye seslenen Gülşen'e. Can Masal bu şiir imbat canlarına, imbat canlarımıza ve saygıdeğer eşlerine gelsin. İbrahim Erkal'dan da güzel bir şarkı armağan olsun diye seslendin ama dediğim gibi Hüseyin Kağıt yorumuyla bitireceğiz Rıdvan. Her ne kadar şarkıyı çalamasak da şiiri tüm imbat canlara ve değerli eşlerine armağan edelim. Seven yüreklere gelsin değil mi? Seviyorum seni. Yaşadığım her anımı da seviyorum. Gecenin karanlığında bir ışık gibisin yüreğimde. Seviyorum seni. Denizin dalgası nasıl vuruyorsa kıyılara, benim yüreğimde seninle öyle vuruyor kıyılara. Seni düşündükçe ömrüme ömür katılıyor. Seviyorum seni. Bir gecenin nasıl yıldızı, ayı varsa, bir sabahın ise güneşi. Sen de benim ayım, yıldızım, güneşim gibisin yar. Seni seviyorum. Ve final diyoruz. Şahanesin. Tüm güzel yüreklere, seven yüreklere armağan etmiş olduk bu güzel şiiri de. Güle güle git can kardeşim, sağ salim, musmutlu gel. Seni çok seviyorum. Danimarka'dan sevgiler, saygılar diye seslenen Ayşen'im. Ben de seni çok seviyorum. Yeteri de kocaman öpüyorum. Masal ablacığım diyor kapanış şarkın candan öte. Can ablam, Gülşen Söylemez ablama ve sana gelsin diye seslendin. Ender çok teşekkür ediyorum. Aldım, kabul ettim şarkıyı. Yetkin kardeşim, eline emeğine sağlık. Süper bir konser dinledik. Tüm alkışlar sana gelsin. Yüce Rabbim ömür boyu ayırmasın. Mutluluğunuz daim olsun. Nazar değmesin. Nefesimin doğum günü kutlu olsun. Tekrardan çok öpüyorum sizi. Danimarka'dan sevgiler diye seslenen sevgim, sevgi, saygı bizlerden de sana olsun. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Yine süper bir yayın oldu. Yüreğin var olsun. İki gözümün nadide orkidesi. Allah'a emanet ol. İnşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İmbat canlar, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Hoşça kal, hoşça kal Masal Hanım. Bu yorumlar gizlendi yine. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Senin de mi gizlendi? Sanırım benim bulup çıkardığım yorumlar değil, saklanan başka yorumlar var. Hay Allah. Güle güle git. Yarın inşallah görüşürüz. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol diye seslenen Kadir Pak. Çok teşekkür ediyorum. Sen de kendine iyi davran. Senin istemiş olduğun şarkıyı da kapatacağız. Keyifli dinlemelerin olsun. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Güle güle git. Güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle. Kimseye karışma. Yok abi. Kötü haberden sonra hiç kimseye karışmam. Hiç kimse de şu psikolojiyle bana karışmasın. Zaten adım da silinmemiş. Ama benim adım sizlerin yüreğinde her daim var olsun. Silinmesin, olur mu? Tıpkı o ayakkabının altından silinmediği gibi. Masal Hanım merhabalar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Tatlı Kız. Coşku için gelsin diyor.
Sevcan'a, Dağlar Kızı Zeyno'ya, Renk Moda'dan Musa'cığıma diyor gelsin. Tabii ki gözlerini gözlerimden çek. Erkancığıma da gönderiyorum. Teşekkür ederim diye seslendin. Şaban Efe, adını saydığımız imbahçılarımıza da kapanış şarkımızı armağan edelim. Evet, bütün yorumları okuduk. Yarın konser kimde diye bir bakıyorum. Finlandiya Mustafa Yaşar. Yarınki konser şarkıları senden sorulacak. Güzel bir konser listesi, yedekli bir liste bekliyor olacağım. Sanatçı seçimini de tabii ki sizlere bırakıyorum ama lütfen çok rica ediyorum. Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Baba olmasın. Bunlardan çokça konser verdik. Diğer sanatçılarımıza da yer verelim. Anlaştık mı? Kapanış şarkım her yerden herkese armağan olsun. O güzel yüreklerinizden kocaman öpüyorum. İyi ki vardınız. İyi ki vardık. Maşallah bize. Hoşça kalın. İmbat'ta kalın.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
7: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

kuralsızım. Hani beni tanırsın yamaralım, kuralsızım. Ben ki senin için canımdan geçtim. Ben ki namusuma pranga seçtim. Ben ki bir laf için bir kefen diktim. Sana dünya ahiret nikah kıydım, an diktim. Bu mu?

Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaretmiş. Ha varmış, ha yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: daima yanında. HDI Sigorta.
1: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
6: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
9: HDI Sigorta.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM. Damardan kalbe.
11: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: hapis damlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbette öleceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
7: Demende Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
8: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
10: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
5: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.000 liradan.

0: Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yarim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demende mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.
9: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
4: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolur, yıkılırım sevgilim, yıkılırım sevgilim.
1: İmbat FM, tam 90.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
8: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

saçma bunlar aranıyorum. Peşime düşmüşler kardeşler.

sebepler zincirinde aşktan yana ne varsa yüreğine serseydim. Günlerine yıl oldum, yıllarını asırdım. Hiç yazmadığın şiir, çözemediğin sırdım. Ayağının altında

yüreğimde. Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seli. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Aa, unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla. Yalan dünyanın, yalancı insanı. Hoşça kalın.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta.
7: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
8: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi Mani.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Demende Mobilya.
8: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
9: Arsenin kalite Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Demende mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
7: Arsenin kalite Demente Mobilya.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
9: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Koparamam, koparamam kalbimi söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur, inan aşktan da üstün. Aşktan da üstün.
1: Ömrümce aradım senin sevgini. Şimdi kara gözlerine hasret. Dünüm, yarınım yok. Bilinmez bir yerdeyim. Anlatılmaz, söylenilmez, berbat bir haldeyim. Aşkınla yanar mı gönlüm? Söyle ne diyeyim?

0: İmbat efem, damardan kalbe.
1: Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle yak beni. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

buzları üşüten bozkıra yazı ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can. Demente Mobilya.
6: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
4: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
7: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canımı. Ben birini öldürdüm.

sevdim. Öyle yandım ki şahidim Allah'ım. Belki dağlar, taşlar, kuşlar duymadı sesimi.

0: tek bir enkaz oldum sayende. Finalinle övün. Hani bizim sevdamız devirirdi dağları. Hani bizim sevdamız eritirdi buzları. Böyle miydi andımız? Neler oldu bize böyle be gece gözlüm? Neden esti bu son rüzgar üstümüze? Ses ver, ses ver, ne olur ses ver.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
7: Beşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Mani ile Beşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

nefret, kan kustu be gülüm, kan kustu. Açan güllerine değil, uçup giden kokularına lanet olsun, lanet olsun. Nedir, nedir ulan?

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Arsenin kalite. Demente Mobilya.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
10: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: suyu, sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Refile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
7: Taşa Migros'lara özel kampanya. 23 Temmuz 19 Ağustos tarihleri arasında Manila Taşa Migros'lardan 3 farklı günde ve tek seferde yapılacak 1500 TL ve üzeri alışverişe 750 Mani hediye. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Sente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 5000 metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık. Arsenin kalite de Mente
1: Mobilya. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: damardan kalbe.
1: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere? Bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım. Tanrım sen bağışla beni. Vefasız bir kuluna kandım zehir.

Sen taş mısın, demir misin? Sevda nedir bilmez misin? Allah için şu garibe bir sadaka vermez misin?

yaşanacak günlerim vardı. Bir insan dünya niye gelir ki? Umudun yerini acılar aldı. Bana yaşamak haram demek. Ben ne günler gördüm, ben ne günler. Derdimi söylesem kimler dinler? Halimi görseler dağ taş inler. Ben ne günler gördüm.

taş kalpli sevdiğime yanıyorum. Senden evvelki günleri.

Hani seni seviyorum diyordun, sana aşığım diyordun, sensiz asla yapamam diyordun. Şimdi ne oldu be gülüm? Değdi mi beni böyle sensiz ve sevginsiz bırakmana? Çok çabuk unutmuşsun yaşananları. Ama ben bir şeyi asla unutmadım. Unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı. İyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdim. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Giden beni kaybetmiştir.

Ben ateşlerde yanarken yanımda yoktun sevgilim. Sahillere dalgalar misali çarparken yine yoktun sevgilim. Dökülen yaprakların mevsimine alıştığı gibi alıştım mevsimime.

0: asla değmez bu aşka. Mutsuzluk bahtım bu, şimdi anladım. Üzülmeyin dostlar, değmez bu aşka.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar. Yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Her gelen yakıp da kavurdu beni. Savur küllerimi, yak gitsin beni.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküverdi.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Ne sesimi duyan var, ne de beni gören var. Avluda volta atarken sadece bir gökyüzü, bir de bulutu var. Ama unutma, yüreğimde hep sevdiğim, hep sevdiklerim, hep yurdum, hep evim,

Ben de seviyordum delicesine. İnanmışım eğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Çekemez oldum.